Bizden bu şey kalıptı. Zamanı gerçekleşik. Evet. Şakla bitvart için zaman, bit umra he. Ene gerekli araba şakla tamam. Evet. Sab akt mutkıran kanka. Ha zamanı gerek yattı dekmaklıkla kalı. Lelafçı zamrıt. Ene gerek yattı dekmaklıkla kalı.